0: Nedir sevgili memur selamı?
1: Leading. Ambulance 39. 13615 Wiley Wood Drive. Alpha Alpha 3.